sandug sinemizde koyubdur emanetin. Eşk olmasaydı olmaz idi hüsnü müştehi. Eşk olmasaydı eşk itirmişti şöhret.

tari chodi ber jattini ber fondi koy ber yortin jur ber tari chodi ber hojjini ber fottini gidi.